Seydi Mustafa. Bu amme. Bu yok için yun ki dine. Wala ci mbax wala ci yiw kanaw yalla ak